yağlanı kesge yağkın kuvayını ıksımı yandandı ıksımızgı yağkaptiğ muhçılı dinaşıma artıgı nağına mayum otazı